şu anda var. Cehennemden 3 sınıf insan hiç çıkmayacak. Cehennem hiç onları bırakmayacak.